arzuladık ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesi, görmedik biz oyuncağı, ata sesi, ana sesi.

sandığını gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin.

Birliğin Remzi. Beynal Halk Radyo 85. Uf 13. Akıllı şehir, akıllı kesebe, inovatif yanaşma. Uf 13 hemçinin regionda İndiyada salınan ve planlaştırılan akıllı şehir ve kesebelerin teşvikatı ve vacibliğini vurgulamak, bölgenin şehirsalma sayesinde inovatifliğini gösterme imkanı yaradır. Bu sayede bir faaliyet ve emektaşlık bazasını güçlendirir.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
2: Tarihi enenelere sadık olarak Azerbaycan dilinin başka dillere müsbet tesiri hazırda da devam ediyor.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Abone. Abonement hakkını ödemekle kütlevi informasiya vasitelerine evvelceden yazılma, telefon şebekelerine evvelceden pulunu ödemekle daimi istifadeçi olmak. Aç kurt, son derece aç, doymak bilmeyen, aç göz, karın kulu.

Yolumuz Laçın'adır. Vatenden danışacağım. Bütün varlığımızla, soy kökümüzle, tarihi bağlarımızla bağlandığımız bizim olan vatenimle Laçın'dan söz açacağım. O Laçın'dan ki 27 ilik düşmən əsarətindən qurtularaq əzəli, əbədi sakinlərdə qovuşur.

Burada koyak özümüzü, bu kırışan yüzümüzü, bu köhnelen sözümüzü, gidek söz olmayan yere.

0: Radyo Vahsesi'nin biz dünyada ve ülkemizde başveren hadiseleri dinleyeceğiz. Haberlere kulağı asacağız. Medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz. Radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünü dünyada ve ülkemizde başveren hadiseleri dinleyeceğiz. Haberlere kulağı asacağız. Medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz. Radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esirleyipler, oları, bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
1: Halk artisti Nurettin Mihrikanlı.
2: Söz, senet hazinemizden inciler.

0: miniliklerin yattaşı. Esirlerden gelen sesler. Azerbaycan'ın sesi.
1: Senet, medeniyet ocaklarımız.

milliliğin testigi olmakla yanaşı hem de dünyevileşen milli aletimiz balaban, gayradi avazı ile insanın dahili alemini, kövrek duygularını, sevgisini, könül çırpıntılarını sanki dile getirir. Hatta bazı gerb musikişunasları balabanın sesinin insan sesine yakın olması genayetine gelirler. Her bir parametreyle sözü giden aletin halkımıza mahsus olduğunu sübut eden balabanın vətəni Azərbaycandır demeye esas

Balaban resmi olarak üniversitelerde ve orta mekteplerde, konservatoryalarda, institutlarda öğretilir. Azerbaycan ve Türkiye'nin musiki medeniyetlerinde mühim rol oynayır ve halk şenliklerinde, toylarda ve konsertlerde solo ve müşayet edici alet gibi geniş istifade olunur. Balaban, musikiçilerin ve sənətkarların etnik kimliklerinin hayatı bir hissesi olmakla yanaşı, her iki ülkede müxtelif yaştan, cinsten olan insanların hemreyliğinin, eləcə də sosial yaddaşın təbliğində mühüm vasitədir.

Balaban Mina Minasiyası 2023 ilde beşeriyetin geri maddi medeni irs üzere reprezentatif siyasına Botswana'da dahil olmuştur. Nominasiyaya Azerbaycan ve Türkiye koşulmuştur. Bu hem de Azerbaycan hakikatlerinin dünyaya çatdırılması yönünde atılan daha bir adımdır.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin. Ve yakşı ki gelmişsin sevgilim.

0: olsa nece yüyemezsin. Dökme gözyaşını, dökme erbez. Günah senden oldu, ay kara giren. Ahı günah senden oldu, ay kara giren. Günah senden oldu, kara giren.
1: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynalxalq Radio.

Samet Vurgun ve Liz Giyar. Azərbaycan din xalqın şair Samet Vurguna, Dağustan din xalqın şair Stal Süleymana şiir baxışınay. Şad zava çun Süleymana çara rexi aşuqdi, bilbildi ki zmani luhuz zamana diz taluqdir. Şiir hak torpa taldı tesnif sahidi tuş. Yaratmış ömrün çağın dava isara Samet Vurgun Süleymanan poeziyedik galas taniştir ve kadlay asirdin Homer'an çalar heyran vileldi gelday. Kafkasın şairi zvali delegatriz anzor nüködüşne kanitsu odlayı suz Moskva'da gelefeyi eser den pisatilerin sadlasiyez dal şadvilin halara görüşmüş hun kismet fınay. Samet Vurgunan Muğan Toralay maşhur poema din Kudlay Mani, Çehi şair dinli Dağustan ve Lezgi Çuban din arada Muğan Çül'de elefeyi ihtilat kayı. Kuma'da Çuban digayı nek koyu Samet'e adavay haber kazı. Vujyavun Hinayı, Rahuh ya Çuban, Dağustan ülke day Lezgi Sastıha, Çekişlah çıkaya kadim day Muğan, Çün adazganidi amni çaz arxa. Lap kısan Vujkuda in kişlah diköz. Takayt asadakay e hayvancıdan. Kürez ve açuban o çizet ani cevap ni hazur dir fadlay adan. Moğan moğan kayıta sadakay budcida. Moğan turfan kayıta budni putcida. Künerik yapınçı galay kakan boydin yaşlı ama diri baş çuban din kamallı gafari Samet Vurgun heyran arzı. Şair ay gafun aldı sadastan tüküray lezgi serkerdin fahumdal mehtel cizu.

Dağıstan ve Xaltin artist, şair ve kompozitor Asif Mehmanoviç'in Samet ve Ceyran Şiirar Semet Ürğun'la başına buraya. Aburk Elday Buru Agağınıva. Azerbaycanlı şair Zigzafrik alaydı Samet Ürğun'ya. Amkısa rayonda Eserdin Verhon İsavettin deputatı Lekke Gaybiliyey. Lezgi Patara Gızafkayı Lezgi Xaltkayı Xeylin Xuş Gafarkiyey Asıl Şairya Asifan Gafariye İbur. Dağların ülkeden çeki şairi Şahimir Muradova, Yusuf Xappalayeva, Anvar Aciyeva, Çipinlik Elx Gondar yaratmışında Samet Urgun'un reqinti day poeziyadiz, Cevahir Arkitin çalariz, Zurba Qimetganova ve amzaman adin maşhur şair yaz hesabını. Abur Aleksandr Fadeyevan inga farin şerikya. Uç kısan yeki dünyada Samet Urgun avı. Samet Urgun'un Vakif Hanlar Ferhat ve Şirin piyasaya Derbent da Azerbaycan din Gostram Teatr'de sehnedal esigine. Tamaşa çiğri Abur Hamişa Gurlu Kaparya Unal'de karşılamıştı. Dağustan din Mubla Hava, Takaburlu Şalbuz, Gurlu Samur, Rik Ermihi insanlar Samet az gızafkan itir. İlla ki Barkavan Samur ve Tsun Kerekhar şair din.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@wasteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan ve WUF 13 modern şehir planlamanın yeni adresi adlı yazı. Güney Kafkasya'da dürbün diplomasisi ve Fransa'nın çıkarları konulu konuşma. Ermenistan'ın ekolojik terörü ve tahrip edilen doğa başlıklı

Bugün bağımsız Azerbaycan, yalnızca uluslararası diyalog platformlarının küresel spor ve kültür projelerinin merkezi olmakla kalmamış, aynı zamanda modern kentleşme eğilimlerinin belirlendiği stratejik bir yer haline gelmiştir. Bu bağlamda Baku'nun Birleşmiş Milletler Dünya Kentsel Forumu'nun 13. oturumuna ev sahipliği yapması ülkemizin uluslararası prestijinin bir diğer parlak göstergesidir. Azerbaycan bugün geleceğin şehir modelini yaratan, modern kentleşme ilkelerini ulusal kalkınma stratejisiyle uyumlu hale getiren ve teknolojik yenilikleri sosyal refahla birleştiren bir ülke olarak hareket etmektedir. Karabağ ve Doğu Zengezur'da hayata geçirilen projelere dikkat ettiğimizde burada sadece inşaat sürecinin değil, aynı zamanda yeni bir yaşam felsefesinin de şekillendiğini görmemiz tesadüf değildir. Akıllı şehir, akıllı köy, yeşil enerji, dijital yönetim, ekolojik denge ve sürdürülebilir altyapı ilkeleri üzerine kurulu bu model,

diye cümle hazırız. Senden ötürü kan dökmeye cümle kadiriz. Üç renkli bayrağınla mesud yaşa. Binlerle can kurban oldu. Sinen herbe meydan oldu. Hüququndan keçen asker here bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehebbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı vatan, şanlı vatan, Azerbaycan, Azerbaycan.

0: Ermenistan'da faaliyet gösteren Avrupa Birliği gözlem misyonu hakkındaki tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle kurulan ve Azerbaycan'la şartı sınır boyunca devreye gezen misyon, şimdiye kadar bölgedeki istikrar ve güvenliğe gerçek bir etki yapamadı ve genel olarak önemsiz faaliyetleriyle hatırlanıyor. Gözlem misyonunun faaliyetlerine başlamasından bu yana sınırda bulunan Avrupa Birliği temsilcilerinin sayısı hızla arttı. Şu anda sözüm ona sivil misyon adıyla faaliyet gösteren personel sayısı 210'u aşmış durumda. Azerbaycan tarafı bu kişilerin sadece gözlemci değil, aynı zamanda istihbarat faaliyetlerinde de bulunduğunu belirtiyor. Resmi Baku, Ermenistan topraklarındaki bu misyonun bölgede güven inşa etmeye değil, aksine gerilimleri derinleştirmeye hizmet ettiğini defalarca vurguladı. Baku ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması sürecini engelleyen başlıca faktörlerden birinin de bölgeye dış güçlerin müdahalesi olduğunu belirtiyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği'nin Ermenistan'daki gözlem misyonu Güney Kafkasya'daki jeopolitik rekabetin yeni bir unsuru olarak görülüyor. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan şehrindeki ilk konut kompleksine taşınan ailelerle yaptığı görüşmede bu konuyu bir kez daha gündeme getirdi. Devlet Başkanı, bugün bile Avrupalı gözlemcilerin Azerbaycan-Ermenistan sınırında sözüm ona nöbet tuttuklarını ve kendilerini Ermenistan'ı bizden korudukları gibi gösterdiklerini söyledi. Ermenistan'ı bizden korumaya gerek yok diye Cumhurbaşkanı vurguladı. Konuyla ilgili konuşan milletvekili Azer Allah Veranov, Fransa'nın bölgeye müdahale girişimlerinin ve dürbün diplomasisi yaklaşımının Güney Kafkasya'daki gerilimleri artırmaya hizmet ettiğini söyledi. Ona göre Fransa, Ermenistan'ın jeopolitik konumundan yararlanarak bölgedeki çıkarlarını güvence altına almaya çalışıyor.
1: Cənubi Qafqazın dayanıqlı inkişafına birbaşa olaraq təhlükə yaradan, ona maneçilik yarada biləcək bir yanaşmadır ki, Fransa hökuməti tərəfindən bugün sərgilənməkdədir. İstənilən halda görünən odur ki, Ermənistan uzun müddət Rusiyanın forpostu olduğu halda artıq digər dövlətlər, xüsusilə də Fransa çalışır ki, Cənubi Qafqaz bölgəsində Ermənistanın bu forpost funksiyasından istifadə edərək

Rusya'nın dürbün diplomasisini devam ettirmesi, Güney Kafkasya'da yapay gerilimi sürdürmeye yönelik hesaplanmış adımdan başka bir şey değildir. Tüm bunlara rağmen toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden kazanan Azerbaycan, bugün bölgedeki barış gündeminin

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

0: Yaklaşık 30 yıldır süren Ermenistan'ın saldırgan politikası şehirlerimizin ve köylerimizin yıkımıyla sınırlı kalmadı. Bu zaman diliminde Azerbaycan'ın doğası, biyolojik çeşitliliği, yeraltı ve yerüstü kaynakları sistematik olarak yok edildi. Uluslararası hukukta ekolojik yıkım suçu olarak kabul edilen bu faaliyetler, bölgenin ekolojik dengesine ciddi zararlar vermiştir. İşgal sırasında topraklarımızdaki ormanlık alanlar eşi benzeri görülmemiş bir vandallığa maruz kaldı. 60 bin hektardan fazla orman yok edildi. Ermenistan'ın hedef aldığı alanlar arasında ender, direk ve bitey türleriyle öne çıkan koruma alanları da bulunuyordu. Dünyanın en büyük ikinci çınar ormanı olarak kabul edilen Basit Çay Devlet Doğa Koruma Alanı'nın büyük bir bölümü yok edildi. Yüzyıllar öncesinden kalma çınar ağaçları yakıldı veya kesilerek çeşitli amaçlar için kullanıldı. Karagöl Devlet Doğa Koruma Alanı, Araz Boyu, Laçın, Gubatlı ve Daşaltı Koruma Alanlarında koruma altında bulunan 70'ten fazla bitki ve 60'tan fazla hayvan türü yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Kasıtlı yangınlar sonucunda 110 bin hektardan fazla arazi kullanılamaz hale geldi. Ayrıca araziler kimyasallar ve mayınlarla kirlenmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan şehrindeki ilk konut kompleksine taşınan ailelerle yaptığı görüşmede bu konuya da değinerek işgal yıllar boyunca Azerbaycan doğasına karşı işlenen çevre suçlarına dikkat çekti.
1: İşgalın fesadlarını aradan kaldırmak, bu da çok çetin bir prosestir. Minalar, torpaqların demek olar ki zedelenmesi ve işgalçılar tarafından zehirlenmesi, Ekosit, Basit Çay dünyaca meşhur olan bir koruk idi. Dünyada deyilene göre ikinci en büyük çınar ağaçlarının bir yerde olması ve qədim çınar ağaçlarının koruğuydu. Onun demek olar ki yarısını Ermənistan dövləti məhv edib. Bəzi ağaçları yandırıb, bəzilərini de kəsib bazarlarda satıb. Bizim ümumiyyətcə meşə fondunun 60 min hektarı vəhşi işğalçılar tərəfindən məhv edilmişdi. Onların əsas hissəsi Kəlbəcər, Laçın rayonlarında da, amma Zəngilanda da var. Həm talançılıq, həm düşmənçilik, qəddarlıq özü heç bir əsası olmadan Azərbaycan xalqı erməni xalqına heç bir pislik eləməmişdi. Onların bizə olan nifrətinin səbəblərini yəqin ki psixiatrlar, psixoloqlar, həkimlər araşdırmalıdırlar və nə qədər ki Ermənistan cəmiyyətində Azərbaycana qarşı nifrət hissi ilə yaşayan siyasi qüvvələr varsa, o qədər də biz ayıq olmalıdır.

Ermenistan tarafından gerçekleştirilen çevre terörizmi olguları uluslararası kuruluşlar tarafından da doğrulanmış ve bu konuda çeşitli kararlar alınmıştır. Ancak hasarın boyutu o kadar büyük ki bölgenin ekolojik dengesini tamamen yeniden sağlamak yıllar alacak ve önemli kaynaklar gerektirecektir. Azerbaycan devleti şu anda bu suçların uluslararası düzeyde hukuki olarak tanınmasını sağlamak ve büyük dönüş programı çerçevesinde doğayı yeniden eski haline getirmek için geniş çaplı çalışmalar yürütmektedir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

0: bu 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. ...2026 yıl 17-22 May tarihlerinde Bakı Olimpiya Stadyonu'nda Ümumdünya Şehir Salma Forumu'nun 13. sesyası geçirilecek. Forumun mevzusu herkes için yaşayış yerleri, tehlikesiz ve dayanıklı şehirler ve yaşayış meskenleridir. WUF 13 Azerbaycan Emeliyat Şirketi'nin mezmun ve medya ilaqeleri üzere baş menajeri Eldar Resulov.
1: Ümumdünya Şehir Salma Forumu'nun 13. sesyası herkes için yaşayış yerleri, tehlikesiz ve dayanıklı şehirler ve yaşayış meskenleri mövzusu ile 17-22 May 2026 yıl tarihlerinde Bakı Olimpiya Stadyonu'nda geçirilecek. Tedbir Azerbaycan hükümeti ile BMT'nin meskunlaşma programı tarafından birge təşkil olunacak. Ümumdünya Şehir Salma Forumu fəaliyyəti başladığı günden itibaren her iki ilden bir dünyanın 12 müxtəlif şehrinde geçirilir. İlk sesiyası ise 2002 ilde Kenya, Nairobi'de təşkil olunub. 2023 ilin dekabr ayında Azerbaycan hükümeti ile BMT arasında imzalanmış saziş Bakı'nın bu global misiyanı üzerine götürmesini resmileştirdi. WUF 13'ün mövzusu herkes için yaşayış yerleri, tehlikesiz ve dayanıklı şehirler, yaşayış meskenleri, dayanıklı şehir salma ile bağlı bütün meseleleri əhatə edir ve insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ile yanaşı, onların sosyal rifahına təsir gösteren amilleri de özünde birleştirir.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün

Bu sevgi sevinç yok, güzse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi.

sana düz söze dayar eğmedik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde o anda hiç olmayardı. O günde o anda, o anda o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

0: Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dili. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.
1: Sen ne günlerimi de götürdün.

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaratılması tarihi hadisedir. İlk defa olarak Müslüman aleminde demokratik respublika yaratılmıştır. Biz haklı olarak fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azerbaycan halkı yaradık. Bu bir de onu gösterir ki, Azerbaycan halkı büyük halk. Azerbaycan halkı azadlık sever, mütərəqqi halkı.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
2: Tarihi enenelere sadık olarak Azerbaycan dilinin başka dillere müsbet tersiri hazırda da devam ediyor.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Abone. Abonement hakkını ödemekle kütlevi informasyon vasitelerine evvelceden yazılma, telefon şebekelerine evvelceden pulunu ödemekle daimi istifadeci olmalı. Aç kurt, son derece aç, doymak bilmeyen, aç göz, karın kulu.

Yolumuz Laçın'adır. Vatenden danışacağım. Bütün varlığımızla, soy kökümüzle, tarihi bağlarımızla bağlandığımız bizim olan vatenimle Laçın'dan söz açacağım. O Laçın'dan ki 27 il düşmən əsarətindən qurtularaq əzəli, əbədi sakinlərlə qovuşub.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaqdadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasitesiyle biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler, onları bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.

0: artisti Nurettin Mihrikanlı.
1: Söz, senet hazinemizden inciler.

0: miniliklerin yaddaşı. Esirlerden gelen sesler. Azerbaycan'ın sesi.
1: Senet, medeniyet ocaklarımız.

1935 yılında müzeye Büyük Azerbaycan dramaturgu Cəfər Çaparlı'nın adı verilib. 1963 yılında Azerbaycan Dövlət Teatr Müzeyi ləğv edilərək Nizami adına Azerbaycan Ədəbiyyatı Müzeyinin

milliliğin testigi olmakla yanaşı hem de dünyevileşen milli aletimiz balaban, gayradi avazıyla insanın dahili alemini, kövrek duygularını, sevgisini, könül çırpıntılarını sanki dile getirir. Hatta bazı gerb musikişunasları balabanın sesinin insan sesine yakın olması genayetine gelirler. Her bir parametreyle sözü giden aletin halkımıza məxsus olduğunu sübut eden balabanın vətəni Azərbaycandır demeye esas verir.

Balaban resmi olarak üniversitelerde ve orta mekteplerde, konservatoryalarda, institutlarda öğretilir. Azerbaycan ve Türkiye'nin musiki medeniyetlerinde mühim rol oynuyor ve halk şenliklerinde, toylarda ve konsertlerde solo ve müşayet edici alet gibi geniş istifade olunur. Balaban, musikiçilerin ve sənətkarların etnik kimliklerinin hayati bir hissesi olmakla yanaşı, her iki ülkede müxtelif yaştan, cinsten olan insanların hemreyliğinin, eləcə də sosial yaddaşın təbliğində mühüm vasitədir.

0: da olmam mükeddes. Ayrılık günahsa nece yüyemez. Dökme gözyaşını, sevkimi ebes. Günah senden oldu, ay kara girer. Ah günah senden oldu, ay kara girer. Günah senden oldu, kara girer.
1: Gönüllerden gönüllere köprü salan Beynalxalq Radio.

İgram ya bakalım Zweibur. İçavan xirar. Çünkü Bakuday, Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dekhiye bakalım Zweibur. Çigunluk, hafta din isleyin ve erbeyi kara.

Samet Vurgun va Lizgiyar. Azərbaycan din xalqın şair Samet Vurguna, Dağustan din xalqın şair Stal Süleymana şiir baxışınay. Şad zava çun Süleymana çara rexi aşuqdi, bilbildi ki zmani luhuz zamana diz taluqdir. Şiir hak torpa taldı tesnif sahidi tuş. Yaratmış ünlüğün çağın dava isara Samet Vurgun Süleymanan poeziyedik galas taniştir ve kadlay asirdin Homer'an çalar heyran vileldi gelday. Kafkasın şairiz vali delegatiriz anzırın ködüüşne kanitsu kodlayı suz Moskva'da elefeyi eser den pisatilerin sadlasiyiz dal şadvilin halara görüşmüş hun kismet hınay. Samet Vurgunan Moğan Toralay maşhur poema din Kudlay Mani, Çehi şair dinli Dağustan ve Lezgi Çuban din arada Moğan Çülde Elefe'yi ihtilat kayı. Kuma'da Çuban digayı neh koyu Samet'a adavay haber kazı. Vuj yavun hinayı, Rahuh ya Çuban, Dağustan ülke day Lezgi sastıha, Çekişlah çıkaya kadim day Moğan, Çun adazganidi amni çaz arha. Lap kısan vujguda in kişlah diköz, Takayt asadakay e hayvancıdan. Kürez ve açuban o çizet ani cevap ni hazur dir fadlay adan. Moğan moğan kayıta sadakay pudcıda. Moğan turfan kayıta pudni pudcıda. Künerik yapınçı galay kakan boydin yaşlı ama diri baş çuban din kamallı gafari Samet Vurgun heyran arzı. Şair ega funaldi sadastan tüküray lezgi serkerdin fahumdal mehtel cizu.

Aganova. Azərbaycan şairi Kazigi Zafrik alaydı Samet Vurğunya. Amqsa rayonday Eserdin Verxoni Sovetin deputat Ülekka Gayviliye. Lezgi Patara Gizafkayı Lezgi Xaltkay Xeylin Xuş Gafar Kikey Asıl şair ya. Asefan Gafar ya İbur. Dağların ülkedin çıxı şairi Şahimir Muradova, Yusuf Xappalayeva, Anvar Aciyeva, Çipinrik Elxkunda yaratmışında Samet Vurğunan reqinti day poeziya diz. Cevahir Arkitin Çalariz, Zurba Kıymet Ganva ve Amzaman adın maşhur şair yaz hesabını. Abur, Aleksandr Fadeyevan İnga Farin Şerikya. Uç kısan yeki dünyada Samet Vurğun avı. Samet Vurğun avı Akif Hanlar Ferhad ve Şirin piyasaya Derbent da Azerbaycan din Gostram Teatr'de sehnedal esigine. Tamaşa çeyri Abur Hamişa Gurlu Kapar yağın aldı karşılamıştı. Dağustan din mubla hava, takaburlu, şalbuz, gurlu, samur, rik ermihi insanar samedaz gızaf ganitir. İlla ki barkavan samur ve tsun kerekhar şair dindik alaya çıkayartir. Samur ve samed ibur tükey gafar niyakhir. Sameda görçeyh bedayla şirin şirin lezgidin ruh şiir gelday. Samur ve tsun apataz vun ekeş dayla hkaj nasin. Aşuh kayı şahvardi huş, vikhukeriz ganat hemin. Aqat navon qerex dizni, ceyran diki zaz kiligna, yazun yavun rahana çir, sühbet kanaç hiç iligna.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radio Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radioint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan ve WUF 13 modern şehir planlamanın yeni adresi adlı yazı. Güney Kafkasya'da dürbün diplomasisi ve Fransa'nın çıkarları konulu konuşma. Ermenistan'ın ekolojik terörü ve tahrip edilen doğa başlıklı

Bugün Bağımsız Azerbaycan, yalnızca uluslararası diyalog platformlarının küresel spor ve kültür projelerinin merkezi olmakla kalmamış, aynı zamanda modern kentleşme eğilimlerinin belirlendiği stratejik bir yer haline gelmiştir. Bu bağlamda Baykü'nün Birleşmiş Milletler Dünya Kentsel Forumu'nun 13. oturumuna ev sahipliği yapması ülkemizin uluslararası prestijinin bir diğer parlak göstergesidir. Azerbaycan bugün geleceğin şehir modelini yaratan, modern kentleşme ilkelerini ulusal kalkınma stratejisiyle uyumlu hale getiren ve teknolojik yenilikleri sosyal refahla birleştiren bir ülke olarak hareket etmektedir. Karabağ ve Doğu Zengezur'da hayata geçirilen projelere dikkat ettiğimizde burada sadece inşaat sürecinin değil, aynı zamanda yeni bir yaşam felsefesinin de şekillendiğini görmemiz tesadüf değildir. Akıllı şehir, akıllı köy, yeşil enerji, dijital yönetim, ekolojik denge ve sürdürülebilir

0: Ermenistan'da faaliyet gösteren Avrupa Birliği gözlem misyonu hakkındaki tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle kurulan ve Azerbaycan'la şartı sınır boyunca devreye gezen misyon, şimdiye kadar bölgedeki istikrar ve güvenliğe gerçek bir etki yapamadı ve genel olarak önemsiz faaliyetleriyle hatırlanıyor. Gözlem misyonunun faaliyetlerine başlamasından bu yana sınırda bulunan Avrupa Birliği temsilcilerinin sayısı hızla arttı. Şu anda sözüm ona sivil misyon adıyla faaliyet gösteren personel sayısı 210'u aşmış durumda. Azerbaycan tarafı bu kişilerin sadece gözlemci değil, aynı zamanda istihbarat faaliyetlerinde de bulunduğunu belirtiyor. Resmi Baku, Ermenistan topraklarındaki bu misyonun bölgede güven inşa etmeye değil, aksine gerilimleri derinleştirmeye hizmet ettiğini defalarca vurguladı. Baku ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması sürecini engelleyen başlıca faktörlerden birinin de bölgeye dış güçlerin müdahalesi olduğunu belirtiyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği'nin Ermenistan'daki gözlem misyonu Güney Kafkasya'daki jeopolitik rekabetin yeni bir unsuru olarak görülüyor. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan şehrindeki ilk konut kompleksine taşınan ailelerle yaptığı görüşmede bu konuyu bir kez daha gündeme getirdi. Devlet Başkanı, bugün bile Avrupalı gözlemcilerin Azerbaycan-Ermenistan sınırında sözüm ona nöbet tuttuklarını ve kendilerini Ermenistan'ı bizden korudukları gibi gösterdiklerini söyledi. Ermenistan'ı bizden korumaya gerek yok diye Cumhurbaşkanı vurguladı. Konuyla ilgili konuşan milletvekili Azer Allah Veranov, Fransa'nın bölgeye müdahale girişimlerinin ve dürbün diplomasisi yaklaşımının Güney Kafkasya'daki gerilimleri artırmaya hizmet ettiğini söyledi. Ona göre Fransa, Ermenistan'ın jeopolitik konumundan yararlanarak bölgedeki çıkarlarını güvence altına almaya çalışıyor.
1: Cənubi Qafqazın dayanıqlı inkişafına birbaşa olaraq təhlükə yaradan, ona maneçilik yarada biləcək bir yanaşmadır ki, Fransa hökuməti tərəfindən bu bugün sərgilənməkdədir. İstənilən halda görünən odur ki, Ermənistan uzun müddət Rusiyanın forpostu olduğu halda artıq digər dövlətlər, xüsusilə də Fransa çalışır ki, Cənubi Qafqaz bölgəsində Ermənistanın bu forpost funksiyasından istifadə edərək onun özünün geosiyasi və strateji maraqlarının təmin olunması üçün istifadə edilebilecek bir plazdarma çevirmek niyetindedir.
0: Şüphesiz ki tüm bunların arka planında Macron'un talimatlarıyla hareket eden misyonun dürbün diplomasisini devam ettirmesi, Güney Kafkasya'da yapay gerilimi sürdürmeye yönelik hesaplanmış adımdan başka bir şey değildir. Tüm bunlara rağmen toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden kazanan Azerbaycan, bugün bölgedeki barış gündeminin yaratıcısı rolünü üstlenmeye devam etmektedir.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yakşı ki benimsen. Yakşı ki benimsen ve yakşı ki gelmişsin.

0: Yaklaşık 30 yıldır süren Ermenistan'ın saldırgan politikası şehirlerimizin ve köylerimizin yıkımıyla sınırlı kalmadı. Bu zaman diliminde Azerbaycan'ın doğası, biyolojik çeşitliliği, yeraltı ve yerüstü kaynakları sistematik olarak yok edildi. Uluslararası hukukta ekolojik yıkım suçu olarak kabul edilen bu faaliyetler, bölgenin ekolojik dengesine ciddi zararlar vermiştir. İşgal sırasında topraklarımızdaki ormanlık alanlar eşi benzeri görülmemiş bir vandallığa maruz kaldı. 60 bin hektardan fazla orman yok edildi. Ermenistan'ın hedef aldığı alanlar arasında ender, direği ve bitey türleriyle öne çıkan koruma alanları da bulunuyordu. Dünyanın en büyük ikinci çınar ormanı olarak kabul edilen Basit Çay Devlet Doğa Koruma Alanı'nın büyük bir bölümü yok edildi. Yüzyıllar öncesinden kalma çınar ağaçları yakıldı veya kesilerek çeşitli amaçlar için kullanıldı. Karagöl Devlet Doğa Koruma Alanı, Araz Boyu, Laçın, Gubatlı ve Daşaltı Koruma Alanlarında koruma altında bulunan 70'ten fazla bitki ve 60'tan fazla hayvan türü yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Kasıtlı yangınlar sonucunda 110 bin hektardan fazla arazi kullanılamaz hale geldi. Ayrıca araziler kimyasallar ve mayınlarla kirlenmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan şehrindeki ilk konut kompleksine taşınan ailelerle yaptığı görüşmede bu konuya da değinerek işgal yıllar boyunca Azerbaycan doğasına karşı işlenen çevre suçlarına dikkat çekti.
1: İşgalın fesadlarını aradan kaldırmak, bu da çok çetin bir prosestir. Minalar, torpaqların demek olar ki zedelenmesi ve işgalçılar tarafından zehirlenmesi, Ekosit, Basit Çay dünyaca meşhur olan bir koruk idi. Dünyada deyilene göre ikinci en büyük çınar ağaclarının bir yerde olması ve qədim çınar ağaclarının koruğuydu. Onun demek olar ki yarısını Ermənistan dövləti məhv edib. Bəzi ağacları yandırıb, bəzilərini de kəsib bazarlarda satıb. Bizim ümumiyyətcə meşə fondunun 60 bin hektarı vəhşi işğalçılar tərəfindən məhv edilmişdi. Onların əsas hissəsi Kəlbəcər, Laçın rayonlarında da, amma Zəngilanda da var. Həm talançılıq, həm düşmənçilik, qəddarlıq özə heç bir əsası olmadan Azərbaycan xalqı erməni xalqına heç bir pislik eləməmişdi. Onların bizə olan nifrətinin səbəblərini yəqin ki, psixiatrlar, psixoloqlar, həkimlər araşdırmalıdırlar və nə qədər ki Ermənistan cəmiyyətində Azərbaycana qarşı nifrət hissi ilə yaşayan siyasi qüvvələr varsa, o qədər də biz ayıq olmalıdır.

Ermenistan tarafından gerçekleştirilen çevre terörizmi olguları uluslararası kuruluşlar tarafından da doğrulanmış ve bu konuda çeşitli kararlar alınmıştır. Ancak hasarın boyutu o kadar büyük ki bölgenin ekolojik dengesini tamamen yeniden sağlamak yıllar alacak ve önemli kaynaklar gerektirecektir. Azerbaycan devleti şu anda bu suçların uluslararası düzeyde hukuki olarak tanınmasını sağlamak ve büyük dönüş programı çerçevesinde doğayı yeniden eski haline getirmek için geniş çaplı çalışmalar yürütmektedir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.